Ya que lan, que ya senin sideriz Vurim hoki, der zahrume ulaliz Çompes menak, kaymem tıhraliz Amperi meşe, biz vandrum